Ateliyete bakın hiç kondaydı. Ateliyete bakın hiç kondaydı.